gandiko guno mudenene olusu gandiko guno mudenene olusu gandiko guno mudenene